0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Ben İlmi Başbuğ, İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım, gidiyorum. Tüm Trakya Bobeski Çengelli Köyü'nde sevdiklerime selam söylüyorum.
2: Merhaba, ben Ziren Teşersu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM radyosunda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse girip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

kaldıra. Dur artık, iniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle.

tanır beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime, döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin, kalbimden söküyorum.

ve son aşkımdım gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koydun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer.

sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım. Alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Yemin bildim, söz bildim.

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim. Adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor. Adına şiirler döküyorum olmuyor. Kalbimi yerinden söküyorum olmuyor. Deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor. Ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden giriş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. Hoş geldiniz. 7 Temmuz Salı. Yediği 5 geçiyor. Sabah şeritleriniz hayırlı olsun diyelim. Güzel, tatlı, serin bir İstanbul sabahı. Sonrasında tabii güneş kendini gösteriyor. Maşallah var. İspanya son 8'de. Bence muhteşem kadrosuyla Portekiz eve dönüyor. Yani çok iyi bir orta sahası vardı ama olmadı. Amerika'ya ne yapmışlar öyle ya? Dörtlemişler. Arka koltuk 4 kişilik ama.

0: Bursa'dan Yenişehir'den İbrahim Allah'ın adaleti işte diyor. Balogun'un cezasını ertelersin ama Belçika gelir cezayı sana keser. Belçika çeyrek final diz final rakibi oldu. İkisi de sarı kırmızı formaya sahip.
1: Yok yok yok yok anam yok.
0: İnşallah diyor yeni bir iş çevirmezler. Ya bir sürü iş çeviriyorlar da işte. Vinicius Junior gitti, Neymar gitti. Cristiano Ronaldo gitti. Giden gidene. Bakalım. Ne olacak? Haaland mı? Mbappe mi? Messi mi? Gol krallık yarışı. Ben asıl Fas'ın maçını merak ediyorum. Fas'ın.

Bu akşam galiba şeyin maçı vardı herhalde. Arjantin, Mısır. Ha, bu akşam. 7 Temmuz saat 19'da Arjantin-Mısır maçı var. Diğer bir taraftan da Perşembe günü de Fransa-Fas maçı var. Fransa mı Fas mı? İkisi de çok iyi ama Fransa biraz daha ağır basıyor. Aman. İşte futbol hastalığı olmasa bakmayacağım da futbola karşı bir hastalık var. Kızlar iyi. Bizim baskette çocuklar da iyi. Vallahi futbol haricinde iyi gidiyoruz da futbolda ne hikmetse bize nal toplatıyorlar derlermiş. Öyle de oluyor zaten de. Yine dünyanın parasını harcayıp birçok futbolcuyu alacağız. Sonra ne mi olacağız göreceğiz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Doğada ne varsa zevranıda.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartım jest oldu.
1: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
2: Chery. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
6: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
7: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Dinleni dinlerdim bu şarkıyı. Vay Gökhan Özen be. Helal be. Herkes transfer yapar sonra yine Galatasaray şampiyon olur diyor Mehmet abi. Adam haklı, dağılalım. Ha bu arada dağılmadan bilginiz olsun. Kral FM etkinlik otobüsü dolaşmaya devam ediyor. Bugün de yine sürpriz bir yerde olacak ama hangi programcıya denk gelecek bilmiyorum. Dinleyin.

Yarın biraz daha hissedeceğiz. Yaz geldi mi gelmedi mi tam olarak hissedeceğiz. Efendim, Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlayan depozito iade sistemine vatandaşlarımız akın etti. İade makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj geri dönüştürüldü. 4,5 milyon lira hesaba aktarıldı. Yaklaşık 1 milyon kişi tarafından torba torba şişeler nereden buluyorsunuz? Nereden topluyorsunuz? Eviniz o kadar aldınız sanmıyorum. Herkes plastik şişe toplamaya başladı gibi geliyor. Gerçi görmüyorum etrafta ama görmediğim bir şey daha var. Hoşuma gidiyor. Arabadan artık plastik şişe atılırken görmedim. Vallahi henüz görmedim. Bu olaydan sonra eğer olur da her semtte, yani semt mi ilçe mi nasıl ayarlarlar, bu makineyi nasıl yaparlar bilmiyorum ama birçok yerde karşımıza bu makine çıkarsa bu şişe atma işlemi bence sona erecek gibi görünüyor ama bazıları 3000 liralık 5000 liralık trafik cezasını umursamıyor ki 1 liralık şişenin peşine düşsün. Ama o gidenler, torba torba şişe toplayıp gidenler, onların evden çıkmadığı belli. Herkes şişe toplamaya başladı, çok merak ediyorum.

Hasan diyor ki bizim gruptan çıkan İspanya olur kupanın sahibi, temennim o. Bana ne abi, bir saatten sonra kim olursa olsun çok umursamıyorum. Petrol varil fiyatları düşerken bizde zam geldi 1.30 diyor. İzzet göndermiş Adana'dan. Aman güzel haber verme, hemen hemen ya, neyse. Bursa'dan Nalan Şimşek, eşim Güngör'e ve size. Bize boş verin, biz zaten armağan ediyoruz. Kral Ütüpsü Bursa'ya bekliyorum demiş. Söylerim arkadaşlara. İşe gitmek için evden çıktım. Kırmızı hayatımda bakalım iş yerine nasıl varacağım. Ankara'dan Safiye, kırmızı hayatımda. Ankara, ooo bugün Ankara çok dertli. Çok yoğun. Almanya'da İnci. Eşimden haber alamıyorum. Dün sabah yola çıktı Türkiye'ye. Kral FM herkes dinliyor. Bir anons yapsan olur mu acaba? Sosyal medyada yazdım. Arabanın plakasını da vermiş. KHV 1119. KHV 1119. Teşekkür etmiş. Almanya'dan İnci. Eşi araçta gelmiş. Haber alamıyormuş. İnşallah bizi dinliyordur. Dinledikten sonra döner. Siz de huzur bulursunuz diyelim. Burada özel çöplerden toplayanlar var. Şişelerin mesajı geldi. Bizde de var da. İşte plastik toplayanlar, kağıt toplayanlar, ama o kuyrukta bekleyen, ellerinde büyük torbalarla, onlarca şişelerle, hepsi mi şişe topluyor bunların? Benim dikkatimi çeken oldu. Hepsinin elinde 30-40 tane şişe, torba torba. Ya da mahallede her gün bir gönüllü mü çıkıyor? Bugün sen toplasan abi. Yarın Ayşe abla da sıra. Bizim apartmanda henüz başlamadı da.

topladığı şişirleri verip bilezik yaptırını gör. Ya, yok artık ya. Asparagus. Ona hayatta inanmam. Şenercim konserve kavanozlarını atmayanlardır. Onlar benim gibi kilere bir girsem kuyrukta gelir sollarım. O derece konserve kavanozum var diyor. Adapazarı'ndan Liman abla. Liman yazmışsın bak. Ne yazdıysan okurum Liman abla. Günaydın. Bu gece parlıyorum. Toplamada geri dönüşüm şişeleri sanırım hurdacına. Karşıyaka'da Hatice abla. Plastik şişeyle hurdacının bir alakası yok abla. Hatice abla. Halk topluyor halk. Artık her mahalle nöbet nöbet şişe toplayacak. Mahalle kavgası başlar mı? Sen bizim mahallenin şişelerini... Gece nöbetler falan.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
7: Sepeti. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin. Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Ben İlmi Başbuğ'u, İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım. Gidiyorum tüm Trakya Bobeski Çengelli Köyü'nde sevdiklerime selam söylüyorum.
2: Merhaba, ben Ziren Taşarsu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM radyosunda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse girip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Yavaş yavaş yükseldi noktalayacağız. Almanya'dan mesaj var. Evde çöp poşetlerini biriktiriyorum diyor. Dortmund'dan Ümit. Haftada bir atmaya gidiyorum. 40-50 tane hep çıkıyor. Şu an bir arabada 6-7 işe var. Tanesi 25 cent diyor. Bizde 1 lira. Aa, bizimki iyi. Frankfurt'tan Fatma. Usta, üniversitede çalışıyorum. Sabah 5'te biz başlamadan işe bakıyorum diyor. Çöplerden şişe topluyorlar. Bisikletine binmiş gayet şık insanlar. Onların işi herhalde diyor. Allah, şaşırdım ben. Konya civarına 5000 tane şişe lazım. Ne kadar zamanda toplarsınız diyor. Fahri müfettişlerden ceza yemiş. Konya'dan Berat. Siyasi şerit değiştirdim diye 5000 lira ceza yazmışlar. Grupta bizi dinleyen Fahri müfettiş varsa, nasıl olabiliyorsa ben de olmak istiyorum. Ben de kafama göre ceza yazmak istiyorum diyor. Şimdi sinyal vermeden döndüğünü biliyor musun? Kendin biliyorsan o kafana göre değil, sinyale göre yemişsin o cezayı. Aramızda kalsın, ben de çok istiyorum. Ama işte kim olduğunu öğrenirlerse sorun oluyor mahallede.

Trafikte yeni düzenleme var. Aday sürücülerle ilgili yeni düzenleme için düğmeye basılmış. Özellikle aday sürücülere sıkı takip geliyor. Yeni torba kanun teklifine göre drift, makas atan sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek. Yani bir daha alamayacaklar. Drift atanlar, makas yapanlar tamamen ehliyetten olacaklar. Bilgiler olsun. Almanya'dan Serkan, Soncay, Fedai, Edis, Çetin, Batur, Ramazan, bacanam Cihan'a gelsin diye yazmışsın. Gelsin bakalım. Buongiorno Hasan. İyi geceler mi? Hasan, buongiorno Hasan. İyi geceler nereden çıktı? Gözünü seveyim. Yani mesajların arasına bir tire çek bari, karışmasın ya. Bana mı gönderiyorsun? Van'a mı gönderiyorsun? Nereye gönderiyorsun belli değil. Kabak toplanıyor. Boyalıca Mahallesi'ne selam. Canan Aydın. Eşi Yakup Bey'e selam olsun. Almanya'dan Cengiz. Bir organize etsen de şu kral otobüsü buralara gelse. Geçen geliyorduk. Kapıdan geçemedik ya. Sınırdan geçemedik, izin vermediler. Ne kadar kolay değil mi? Buradaki otobüs oraya gelmez de orada otobüs kiralamamız lazım.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Temmuz Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Büyük gün geldi, kritik NATO zirvesi başlıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakan başkentte bir araya geliyor. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da başlayacak zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok konunun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Rutte Erdoğan'la görüşmesi öncesinde kameraların karşısındaydı. NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir NATO demek olduğunu belirtti. Ankara'daki kritik NATO zirvesinin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump Türkiye'ye doğru yola çıktı gözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede iki liderin Türkiye-Amerika ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Trump'ın Ankara ziyareti bir Amerikan Başkanı'nın Türkiye'yi 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Ankara NATO zirvesi için teyakkuzda, güvenlik önlemleri en üst düzeyde. Havalimanlarında zirvenin yapılacağı Beştepe'de, liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarında kuş uçurtulmuyor. Zirve güvenliği için başkentte toplam 56.927 personel görev yapacak. Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Casuslukta ise savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu suçlamaları reddetti. Aynı gün 3 duruşması olmasına tepki gösterdi. İBB davasında sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek vermek için Silivri'de 3 ayrı davayı takip etti. Özel, eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak dedi.
2: Buradan bir müjde vermek isterim. Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol cümleden ünlüdür. Yolun sonu iktidardır. Eninde sonunda olacak. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız? Hiç önemi yok. Kimin cumhurbaşkanı olacağının önemi yok. Ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği ya içimizden biri ya bambaşka biri. Ama eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Özcan suçlamaları reddetti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze korteji Tahran sokaklarından geçirildi. On binler hatta milyonlar sokakları doldurdu. Kalabalığın intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıması dikkat çekti. Sri Lanka'da yaklaşık 10 bin mahkumun tutulduğu Negombo cezaevinde isyan çıktı. Polis ayaklanmayı bastırmak için mahkumların üzerine ateş açtı. 5'i gardiyan, en az 25 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda var. Bugün 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için bu sabah saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlenecek. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in camiinde öğle vakti kılınacak. Cenaze namazı sonrası Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar Kral Müzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,05 değer kazancıyla 14.424 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.83, euro 53.58, gram altın 6.217 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk eden A Milli Basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve ikinci tura yenilgisiz çıktı. İspanya çeyrek finalde 2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmesinde Portekiz'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen İspanya çeyrek finale çıktı. Belçika da çeyrek finale yükseldi. Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup eden Belçika adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'de ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Yer yer yağış var. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya yer yer sağanak yağışlı 34 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden giriş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

saatin 12 dakikası geride kaldı. Salı sabahı köy kahvehanesinde ilginç bir haber Bursa'dan. Bursa'da köy kahvehanesinde kapalı alanda sigara içirildi, kumar oynatıldı ve uyuşturucu madde kullanıldığı iddiasıyla 156 jandarma ihbar hattına defalarca ihbarda bulunulmuş. Bulunan kişi belli. Jandarma ekiplerinin günler süren araştırmalarının ardından ihbarların gerçeğe yansıtmadığı tespit edilmiş. Bunun üzerine kahvehane işletmecisi komşusu hakkında dava açmış. Yargılama sonunda mahkeme sanığı iftira suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmış. Yargıtay 8. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onamış. Şimdi 1 yıl hapis yatacak mı? Yok herhalde, yapmayacak galiba. Hukuku bizde niye, kanunu bilenler vardır. Bir kısacık İkinci bir suçu işlerse galiba. Ha gayret bir çözmeyi dene. Ama niye yaparsın bunu? Nasıl bir öfkenin, nasıl bir kinin altındasın da İddialara bak, sigara içiliyor, kumar oynatılıyor, uyuşturucu madde kullanılıyor. Valla mekan sahibine helal olsun. İşi kanunen çözmeye çalışmış da.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım

0: Teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Spy, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Akset bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Televizyon deyince vatan. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Elektrik, su ve internet faturasında indirim vaadiyle gelen SMS'lere dikkat. Dolandırıcılar bu kez yaz kampanyaları ile devlet desteği vaatlerini kullanarak vatandaşları sahte sitelere yönlendiriyorlar. Sosyal medyanın mağdurların feryatlarla dolu taşmaya başladığını söylüyor adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat. Resmi sitelerin aynısını kopyalıyorlar. Tek bir tıklama bank hesaplarının boşalmasına yol açabilir. Asla kimseye doğrulama kodunu söylemeyin. Yazı diline kananlar var. Çok profesyonel davrananlar var. Bir hafta 10 gündür evinde interneti olmayanlar var. Benim gibi. Bu konuda çok mağdur olanlar var. İnternet yok. Firmayı arıyorsun. Abonesin ya bu firmaya. İsmini vermeyeceğim. Abonesin. Abone olduğun için senin numaranı biliyor. Hemen şöyle bir ses kaydı çıkıyor. Altyapı çalışması devam ediyor. Bağlı olduğunuz bölgede bir arıza var. En kısa zamanda gidereceğiz. Ama aynı firmayı farklı numaradan arayıp abone olmak istediğinde hemen karşında bir muhatap çıkıyor. Abone mi? Gel gel sarışınım, gel gel çok karışırım, gel. Ve maalesef sorun bir hafta, hatta 8 gün oldu, tam 8 gündür. Apartmanda da isyan başladı. Herkese aynı yaklaşım. İşte sizin oralarda inşaat çok, onlardan dolayı altyapıdan şöyle oluyor falan da filan da. Oho! Yıl olmuş 2026. Millet ayda inşaata başladı. Gerçeğiyle baş edemiyoruz. Millet sahtesiyle nasıl baş ediyor? Ben onu anlamıyorum.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 7 Temmuz Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. NATO Türkiye'ye taşındı, dünya liderleri Ankara'da. NATO zirvesi bugün pek çok sitede ve gazetelerde manşette. Ankara bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO'ya üye ülkelerin liderleri bugün başkentte bir araya geliyor. Liderlerin iki gün boyunca yoğun bir programı var. Trump Ankara'ya gelmek için yola çıktı. Bu haberde en son haber.com'da manşet. Amerikan Başkanı Donald Trump bugün Ankara'da başlayacak tarihi NATO zirvesine katılmak üzere başkanlık uçağı Air Force One'la Amerika Birleşik Devletleri'nden hareket etti. Donald Trump'ın Ankara temasları bir Amerikan başkanının Türkiye'yi 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2009 yılında dönemin Amerikan Başkanı Barack Obama'yı ağırlamıştı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Manşet: Sabah'ta NATO'nun sorunlarını Türkiye çözer. Ayrıntı şöyle: dünyanın gözü Ankara'daki NATO'nun en kritik zirvesinde. Uluslararası kamuoyu Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krizin çözümünde Başkan Erdoğan'ın etkin, dengeli diplomasisine ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güveniyor. Dünya Erdoğan-Trump görüşmesine kilitlendi. Haberin alt başlığı: Amerikan Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya geliyor. İki lider NATO öncesi kritik konuları ele alacak. Şimdi de Hürriyet'in manşeti, Ankara'nın 9 mesajı manşet. Amerikan Başkanı Trump bugün Ankara'da olacak. Trump'la Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin gündemi oldukça yoğun. Türkiye Kaan motorundan Netanyahu'ya, Ukrayna'daki savaştan Avrupa ordusuna kadar 9 kritik konuyu masaya getirecek. Hürriyet'te logonun hemen yanında dikkat çeken başlıksa Lüküs Hayat'ta bir devir kapandı. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Lüküs Hayat Operetinin vazgeçilmez ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün toprağa verilecek olan usta sanatçı için saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde veda töreni düzenlenecek. Milliyet'te manşet: mesaisi Beştepe, NATO Liderler Zirvesi marjında 17 yıl aranın ardından bugün Türkiye'ye gelen ilk Amerikan Başkanı olacak Trump, başkentteki 28 saatinin en az 12'sini zirvenin yapılacağı Beştepe'de geçirecek. Katar'ın hediyesi yeni uçağıyla 10 saatlik uçuşla bugün 14'te Ankara'ya ulaşacak Trump, Erdoğan karşılayacak. Beştepe'de resmi tören sonrası ikili görüşme yapılacak, ardından ortak basın toplantısı bekleniyor. Sırada Sözcü var. Manşet: Sözcü'de adını Atatürk koydu, değiştirmek tarihimize ihanettir. Üst başlık: Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkarma kararını iptal edin. Büyük Önder emperyalizmi yenip bağımsız bir ülke kurdu. Bu zafere de 1933'te Kurtuluş Savaşı adını verdi. Bir asır sonra bu ismi silmeye kalkan Milli Eğitim Bakanı'na öfke yağdı deniliyor detaylarda. Yusuf Tekin yeni müfredatta Kurtuluş Savaşı yerine milli mücadele kavramının getirileceğini söyledi. Bunu neyden kurtuluyoruz, ondan önce Osmanlı vardı diye savundu. Karar milyonları ayağa kaldırdı. Atatürk'ün işgalcilere karşı zaferi 10. yıl nutkunda Kurtuluş Savaşı diye isimlendirdiği hatırlatıldı. Bir başka başlık dikkat çeken: Trump eşiyle gelecek Anıtkabir'e gitmeyecek. Obama'ya kadar tüm Amerikan başkanları Anıtkabir'e gitti, özel defteri imzaladı. İlk kez Trump'ın Anıtkabir'e gitmeyeceği duyuruldu. Program iptalinin gerekçesine ilişkin açıklama yapılmadı. Ronaldo'dan veda, İspanya Portekiz'i turnuvanın dışına itti. Son dakika haber portalında öne çıkan başlıklardan biri 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya Portekiz'i Mikel Merino'nun 90+1'de attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz Dünya Kupası'na veda etti. Biz de bu haberle basın turunu tamamladık. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Yarın Arnavutköy'de olacağız. Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu radyo festivalinde Arnavutköy halkıyla birlikte birçok radyocu dostumuz orada olacak. Sevgili Onur Sakar'ın önderliğinde elini kolunu meslektaşıma, kardeşime bir selam olsun. Arnavutköy'ün ilk dostlarına da selam olsun. Sayın Başkanımız Mustafa Başkan'a da selamlar.

kulağınız bizde olsun. Yarın belki bindiği bir sürprizin olur, belli mi olur? Şimdi bir bilgi paylaşacağım sizinle. Daha doğrusu bir dolandırıcılık haberi ama bu farklı bir noktada. Hokkaido'da 80 yaşında bir kadın sosyal medyada tanıştı. Bakın lütfen dikkatle dinleyin. Yani sosyal medyada tanıştı ve kendini astronot olarak tanıtan bir dolandırıcıya inanıyor. Ama bu o kadar farklı bir şey ki. Dolandırıcı, bakın buraya dikkat edin. Dolandırıcı uzay aracının saldırı altında olduğunu, astronot ya kendisi, oksijen satın almak için acilen nakde ihtiyacı olduğunu söylüyor. Uzay aracının saldırı altında, oksijenim bitiyor, acilen oksijen satın almam lazım diyerek kadından yaklaşık 6.377 dolar, onların parasıyla 1 milyon yen alıyor. Polis para isteyen kişilere karşı temkinli olunması konusunda uyarmış sadece. Hepsini anladık. Şeyi anladık ya. Uzay aracı, astronot, uzaylılar saldırdı, oksijen lazım ama savaş halinde bile o iş parayla halloluyor. Parasız olmuyor bu işler. Dünyada yaşanan savaşla ilgili gerçeklerin aslında her şeyin altında paranın yattığını anlatan fıkra gibi gerçek bir hikaye. Bizdeki dolandırıcıları ve dolandırılanlara bakarsak çok masumane bir şey gibi geliyor ama benim anlamadığım diğer bir nokta, hesaplarınız terörist gruplar tarafından kullanılmış deyip buna nasıl kanıyorlar? Gülme komşuna gelir başına der misali. En çok ona takılıyorum. Bir insan hesabının kullanıp kullanılmadığını bilmez mi? Bilir. Niye korkar? Ya benim onlarla bir işim olmaz ki, ben niye korkayım? Ama buradaki olay ya insanın yüzüne tebessüm bırakıyor ya. Oksijenin bitti, oksijen alacağım, para yollar mısın? Vay be.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir yudum alanlar bilemeyen söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin
5: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Vaktimiz vardı ama doldu. Dop dolu bir iki saati geride bıraktık. Avcılardan Ersin, aynı internet sıkıntısı bende de vardı. 10 gün önce yaşadım. 3 gün internet yoktu. Faturamda hizmet vermediniz, bu 3 günü düşecek misiniz dedim. Otomatik çıkıyormuş, ona müdahale edemiyorlar. Şöyle demişler. İnternet olmadığını video kaydı aldım. Müşteri hizmetleri konuşmalarının ses kaydını alıp tüketici mahkemesine başvuru yaptım. Bakalım ne çıkacak diyor. Söyleyeyim ben sana, tüketici hatası. Genelde öyle oluyor. Maalesef. Efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ölmezse kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Zeynep'im. Bay bay.
1: Gönül dostu.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 7 Temmuz Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Büyük gün geldi, kritik NATO zirvesi başlıyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakan başkentte bir araya geliyor. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon olacak. Ankara'daki kritik NATO zirvesinin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede. İki liderin Türkiye-Amerika ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Trump'ın Ankara ziyareti bir Amerikan Başkanı'nın Türkiye'yi 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Ankara NATO zirvesi için teyakkuzda, güvenlik önlemleri en üst düzeyde. Havalimanlarında zirvenin yapılacağı Beştepe'de, liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarında kuş uçurtulmuyor. Zirve güvenliği için başkentte toplam 56.927 personel görev yapacak. Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Casuslukta ise savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu suçlamaları reddetti. Aynı gün 3 duruşması olmasına tepki gösterdi. İBB davasında sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek vermek için Silivri'de 3 ayrı davayı takip etti. Özel, eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak dedi.
2: Buradan bir müjde vermek isterim. Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol cümleden uludur. Yolun sonu iktidardır. Eninde sonunda olacak. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız hiç önemi yok. Ama eninde sonunda benim Ekrem Başkanım, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği ya içimizden biri ya bambaşka biri, ama eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Özcan suçlamaları reddetti. Sri Lanka'da yaklaşık 10 bin mahkumun tutulduğu Negombo cezaevinde isyan çıktı. Polis ayaklanmayı bastırmak için mahkumların üzerine ateş açtı. 5'i gardiyan, en az 25 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda var. Bugün 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için bu sabah saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlenecek. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in camiinde öğle vakti kılınacak. Cenaze namazı sonrası Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar Kral Müzik Konter'de. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk eden A Milli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve ikinci tura yenilgisiz çıktı. İspanya çeyrek finalde 2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmesinde Portekiz'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen İspanya çeyrek finale çıktı. Belçika da çeyrek finale yükseldi. Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup eden Belçika adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılara tam 3 saat boyunca 12'ye kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu ve güzel haberler alıp güzel haberler vereceğimiz bir gün olmasını diliyorum. Hoş geldiniz.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı kuşatılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Bankam Tombank kartım hadi.
4: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı

Eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat Showroom'larında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
6: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
7: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
8: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
11: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
12: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Şahane bir babalar listeliyle başladık sevgili kralcılar. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde 3 saat boyunca saat 12'ye kadar en kral şarkılarla beraber olacağız. Ali izinden dönene kadar onun 1 saatinde ben, 2. saatinde de Harbi Kız sizlerle olmaya devam ediyoruz. İmparator'dan şahane, unutulmaz bir şarkı 1998 yılından bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin-Mısır mücadelesi var. Saatler 23'ü gösterdiğinde ise İsviçre-Kolombiya karşılaşmasına tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan...

toplantı gerçekleştiriliyor. Elbette bu da başkentlilere, Ankaralılara biraz yansıyor ama birkaç gün sonra geçip gidecek. Dünyanın şu günkü durumunda NATO zirvesi gerçekten de önemli. Bugün burada konuşulanlar, alınacak kararlar bütün ülkeleri etkiliyor. Onun için başkentlilere, Ankaralılara şöyle güzel şarkılar çalarak onları biraz rahatlatacağım. Kulağınız bende olsun, hayatın içinden birkaç güzel saat kurtaracağız birlikte.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Programın ikinci saatinden herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba sevgili kralcılar. Biraz Türk sanat müziğinden çalayım istedim. Tarkan'ın şahane yorumu. Ata Demirer ve Melek Büyükçınar birlikte söyleyecekler hemen ardından. Ve Mavi Boncuğumuz Emel Sayın'dan şahane bir şarkı çalacağım.

0: Haftanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

0: Fatih.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Garaj Şoba Ekspertiz. Anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
8: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
13: Ben İlmi Başbuğ, İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım, gidiyorum. Dün Trakya Bobeski Çengelli Köyü'nde sevdiklerime selam söylüyorum.
14: Merhaba, ben Ziren Taşarsu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM radyosunda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse girip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
12: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
15: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
16: Kezban'ın günlüğü.
17: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Masum Kırmızıgül bu yaz sevenlerine şahane sürprizler yapıyor. İnşallah devamı da gelecek. Çok da sesine yakıştırıyorum o güzel eski şarkıları. Yıldız Tilbe, Masum Kırmızıgül. Bunlar eski şarkıları arşivlerden bulup çıkardıklarında lezzetli sesleriyle de birleşince tadından yenmiyor. Şimdi yine öyle bir şarkı. 2022 yılında yapmıştı bu şarkıyı. Bileceksiniz, Kibariye okudu bu şarkıyı. Şimdi de Mahsun Kırmızıgül sevenlerine hediye edelim.

0: Sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Emekli Alman futbolcu Miroslav Klose, Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Dünya Kupası kariyeri boyunca 16 gol attı. 2002, 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'na katıldı. 2014 Dünya Kupası'nda Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario'nun rekorunu kırdı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: İbrahim Erkal'ın unutulmaz şarkısını sevenlerine hediye ettik. Şimdi de yaşayan efsaneden, yine hayatımıza damgasını vurmuş şarkılarından birisi. Bütün Cengiz Kurdoğlu hayranlarına gelsin. Özellikle de bizi yollarda seyir halinde dinleyen kralcılarımıza armağan ediyorum. Müzik.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma. İstersen
1: Neon 1. İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM. Kezban.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Evet, ikinci saatimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz sevgili kralcılar, ama koskoca bir saatimiz daha var. Ali'nin ilk saati bende, ikinci saati Harbi Kız'da yine en kral şarkılarla beraberiz. Berge'nin unutulmaz yorumunu bütün sevenlerine armağan ediyorum. Ardından Müslüm Baba'yla ikinci saati tamamlayacağız. Sonra yine şahane bir babalar listeliyle merhaba diyeceğiz son saate.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Yer yer yağış var. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya yer yer sağanak yağışlı 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Ferdi abinin unutulmaz şarkısı ile 1978 yılına götürdüm sizi. Sevgili Krallar, zamanda yolculuğumuz Orhan Baba ile devam ediyor. Onun çok sevdiğimiz şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum. Bu arada özellikle bizi gurbetten dinleyen sevgili Krallarımız, hepinize hediyem olsun. Müzik.

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Doğada ne varsa zevranı da.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı bu fırsatı kaçırma.
3: Ne istersen Neon 1.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
9: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
10: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
11: Kral
12: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
13: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
12: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
13: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
14: Kezban'ın günlüğü.
15: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

çevresine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Müslüm Baba'nın hemen ardından Selami Şahin arşivinin nispeten yeni şarkılarından birini sevenlerine armağan edeceğim. Gerçekten de Selami Şahin Türk müziğinde en çok hit şarkı yapmış sanatçıların başında gelir. Hem kendisi yorumladı, hem çok çeşitli sanatçılar, çok büyük sesler onun şarkılarını yorumladı, yorumlamaya devam ediyor. 2022 yılından güzel bir şarkısı sevenlerine hediyem olsun.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban'ın

Özcan Deniz hayranlarına son dönem şarkılarından bir tanesini armağan ediyorum. Bu arada sevenleri olarak ondan eski şarkılara, arşivlere de şöyle bir el atmasını bekliyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Ceylan'ın şahane yorumundan Orhan Baba'nın güzel bir şarkısını armağan ederek kapatayım. Finali de Yaşar İpek'in şarkısıyla yapacağız. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Birazdan Harbi Kızı en kral şarkılarla sizinle olacak. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: Kral FM Haber.
2: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 7 Temmuz Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Kritik NATO zirvesi başladı. Ankara 2 gün boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakanı bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Liderler ilk olarak Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geliyor. Saat 18.30'da ise Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon olacak. NATO zirvesi yarın yayınlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak. Ankara'daki kritik NATO zirvesinin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye doğru yola çıktı gözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede iki liderin Türkiye-Amerika ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Trump'ın Ankara ziyareti bir Amerikan Başkanı'nın Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Başkent NATO zirvesi için teyakkuz halinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Havalimanlarında Beştepe'de liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarında kuş uçurtulmuyor. Zirve güvenliği için başkentte toplam 56.927 personel görev yapacak. Ekrem İmamoğlu dün Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Casuslukta ise savcı tutukluluğunun devamına karar verdi. İmamoğlu suçlamaları reddetti. Aynı gün 3 duruşma olmasına tepki gösterdi ve BB davasında sonucun aceleye getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek için Silivri'de 3 ayrı davayı takip etti. Özel, eninde sonunda bizden biri Cumhurbaşkanı olacak dedi.
3: Buradan bir müjde vermek isterim. Adayın kim olduğundan, genel başkanın kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin düştüğünden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum. Yol cümleden uludur. Yolun sonu iktidardır. Eninde sonunda olacak. Hangimiz cumhurbaşkanı olacağız? Hiç önemi yok. Kimin cumhurbaşkanı olacağının önemi yok. Ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın ve sizin desteklediği ya içimizden biri ya bambaşka biri. Ama eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Özcan suçlamaları reddetti. Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü Kırıkkale'de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda var bugün. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk olarak İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in camiinde öğle vakti kılınacak. Cenaze namazı sonrası Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Suriye'ye ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında ard arda patlamalar meydana geldi. 4'ü polis, 18 yaralı var. Sri Lanka'da yaklaşık 10 bin mahkumun tutulduğu Negombo cezaevinde isyan çıktı. Polis ayaklanmayı bastırmak için mahkumların üzerine ateş açtı. 5'i gardiyan, en az 25 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece artacak. İstanbul'da 29-30 derecede seyreden sıcaklık 35-36 dereceye çıkacak. Bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
1: Ekonomi.
2: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.84, euro 53.54, gram altın 6.218 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
2: 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk eden A Milli Basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve ikinci tura yenilgisiz çıktı. İspanya çeyrek finalde 2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmesinde Portekiz'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen İspanya çeyrek finale çıktı. Belçika'da çeyrek finale yükseldi. Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup eden Belçika adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampa giren Sarı Lacivertliler buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker'le karşılaşacak.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden giriş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Alemi Kralı'ndan Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar. Ferdi abimizi, kralcılarımızı selamladık. Sevgili Kezban'ımızla uğradık. Yine günde yine kavuştuk dostlar. Şükür kavuşuruna diyoruz. 3 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak. Yine en sevdiğiniz, özlediğiniz ve eşlik etmekten keyif alacağınız en güzel şarkılar. Bu frekansta doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhura doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim işim başlarken, sen bu güzel aşkı keserken, kaderimdir dedim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: Sütaş Ayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
3: İklimsa. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni? Dostluğunu, sevgini korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Ah, ah, var mı aranızda gizli sevenler? İnsan bazen sevdiğini söyleyemiyor. Cesareti olamadığı için değil, kaybetmeye dayanamayacağı için suskun kalıyor. İşte bu duyguyu anlatan en güzel şarkılardan biriydi. Ümit ve Seni programımızı ağırladık. Hemen sonrasında yıllara meydan okuyan birçok şarkımız şu dakikalarda kral huzurumuza buluşacak. İşte onlardan biri var ki Coşkun Sabah Alemi Kralı'nda. Bu arada mesajlarınız da gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimiz 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan yayınımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Bazı şarkılar yılları bir anda geri getiriyor. İşte o şarkılardan sadece birkaçını paylaştık ki yaşayan efsane de onlardan biridir. Cengiz abimizin de kalbimizde yeri çok ayrıdır. Onun birçok şarkısıyla aşkımızı haykırdık. Yaralarımıza onun şarkıları pansuman olmuştur. İşte aşkımızı haykırdığımız bir şarkı var ki müthiş bir Atilla Kaya klasidir. Mekanı cennet olsun. Adını yollara yazdım diyoruz. Aşkımızı kalbimize kazıdığımız, her zaman izi geçmeyecek, sevgisi dinmeyecek, haybeden değil, harbiden sevdiğimiz kimler varsa bu şarkıyı dinlerken onları düşünelim, onlara hitap edelim. Olur mu canlar? Eyvallah. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

başarılar diyoruz. Ve tabii ki aracımızın birinci radyo frekansında, Kral FM ise ikinci radyo frekansında Kral Pop Radyo'yu kaydetmeyi unutmayın. Size de bu yakışır.

0532 703 92 00 WhatsApp numaramız demiştik. Bakalım bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Kayseri'den sevgili Adem Sağlam kardeşim, tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum. Huzurlu güzel bir gün olsun herkes için harbi kız demiş. İnşallah kardeşim. Ferdi Baba hayranı olan dinleyicilerimiz arasında sevgili Bahtiyar kardeşimiz var Sakarya'dan. Yoklamada yeni almış. Muğla'dan sevgili harbi kız Nazmi, Tuna Berk, Bedir sıradaki şarkıyı Nazan Bedir ve Süleyman Bedir için gönderirsen şahane olur demiş. Seve seve. İstanbul'dan

Leyla'cığım. O da programımızı takip ediyormuş. Bugün Ece'mizin de doğum günüymüş. Nice güzel yılları yaşları olsun. Sağlık huzur içerisinde. Ona da bu şarkıyı doğum günü hediyesi olarak gönderiyoruz.

0: Oto Pratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Yer yer yağış var. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa az bulutlu 32, Antalya yer yer sağanak yağışlı 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

bunu senden beklemezdim cümlesi bir sitemden çok yıkılan bir güvenin sessiz bir vedası gibi değil mi dostlar? Yeni saatimize demir attık. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alibin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: füsti şeftali budur.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Şimdi size kaybolan yıllarınızı Kiboş ablamızın söylediği gibi geri verseler ne yapardınız bilemiyorum ama kaybolan yıllar artık geri gelmez. Ama bugünün kıymetini bilmek yarını değiştirebilir. Geçmişten yaşadıklarımızdan ders alıp kendimizi affedip de bundan sonra da zamanımızı bizi gerçekten seven, değer veren insanlarla paylaşmak en doğru olanı. Hemen sonrasında bu şarkı tamamlayacak bir Bergen şarkısı var. 80'li yıllarda bu şarkıda resmen canımızı okumuştu. Giden gençliğim diyoruz. Giden gençliğimizi, yaşanmışlıklarımızı, anılarımızı, hatıralarımızı canlandıracak müthiş bir reçete olacaktır. Hakkıyla dinleyeceğinizden şüphem yok. Ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

güzel şarkıları kendimizi kaptırdık gidiyoruz eyvallah, ama biliyorsunuz ki dün de programlarımızda sıkça anons etmiş olduğumuz üzere Kral FM'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmaya başladı. Dün de bugün de İstanbul'da, sonrasında diğer illerimize de gidecek. İstanbul'da nerede dar bir kız dediğinizi duyar gibiyim. Birazdan bulunmuş olduğu konumu size söyleyeceğim. Ama öncesinde Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayın. Şifremizi de doğru bilip ilk giden dinleyicimiz 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekine sahip olacak. Kulağınız bende olsun. Dakikalar sonra Kral FM'in etkinlik otobüsünün bulunduğu konumu söyleyeceğim. İstanbul'da bakalım nerede, belki de çok yakınındasınızdır. Belki de hemen 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olacaksınızdır. Kim bilir, nasip işi tabii ki. Dinlemede kalın dostlar, olur mu?

Bir kere sevmeyi, gülmeyi çok mu gördünüz? Yıllara meydan okuyan bir Ebru Gündeş şarkısıdır. Ruhumuza da ilaç gibi geldi. Sevgili Ahmet Deniz kardeşim, sevgiler, selamlar. Harbi kız, Çorum'dan Onur Demirci, eşim Aliye Balcı için bir şarkı bekliyorum demiş. Azer Bülbül'den güzel bir şarkı paylaşmıştık programımızın ilk dakikalarında. Sanırım dinleyemediniz. Sıradaki şarkımız inşallah sizi memnun eder. Fındığın ana vatanı Karadeniz incisi Giresun'dan Naim Türksever, harbi kız. Sevgiler selamlar demiş. Eyvallah, sevgiler bizlerden de Karadeniz'e. Kolay gelsin harbi kız, seni takip ediyorum. Bir Hayri Şahin şarkısı bekliyorum demiş. Eskişehir'den İsmail Metin abicim mesajını aldım. Eyvallah. Bizleri dinlemekte kalmaksızın aşılan krallarımızdan mısın? Var olasın. Sincan cezaevinde yatan Efe Demir kardeşim için bir şarkı bekliyorum demiş. Emre Dağdeviren'den tüm kader mahkumlarına armağan olsun bu şarkı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
3: sınırsızca. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: Lösev hayat verir.

0: Bankası.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Ben İlmi Başbuğ'u, İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım. Gidiyorum tüm Trakya'da Bobeski Çengelli Köyü'nde sevdiklerime selam söylüyorum.
3: Merhaba, ben Zilen Taşarsu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM radyosunda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse gelip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

başına. Ah ah, küsmeyin aynalar. Hakkı Bulut Alemi Kralı'nda sevenliğiyle buluştu. Özleyenler vardı bu şarkıyı. Eminim ki keyifle dinlediniz. İkinci saatimizi de nihayet erdirme vakti. Az sonra, dakikalar sonra Kral FM'in etkinlik otobüsünün bulunmuş olduğu konumu söyleyeceğim. Ve anonsumu duyar duymaz Kral uygulaması telefonu indiren, şifremi söyleyen ve Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini anında takdim edeceğim. Çok az zaman kaldı. İstanbul'da bizi dinleyen kralcılarımız, kulağınız bende olsun. Harbi kız, seni dinliyorum. Mustafa Çetin, Çorlu'dan sevgiler selamlar demiş. Eyvallah, selam olsun. Halil kardeşim, Fransa'dan çalışırken bizi dinleyen kralcılarımızdanmışsın. Eyvallah, gurbetçilerimize de yazacağımız bir reçete olacak. Tabii ki Hakan Taşıyan da programlarımızın olmazsa olmazı. Sevenleri de bu şarkıyı layıkıyla dinleyecektir.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bir tesadüf aşk değil bu. Yıllar geçti üstüne. Bitecek büyük aşkımız. Yazık bir iç yüzünde. Yetmedi mi çektiğim?
1: Ve heyecanla beklediğiniz an, Kral FM'in etkinlik otobüsünün İstanbul'da olduğunu söylemiştim. Şu anda bulunmuş olduğu yer Sarıyer Hacı Osman efendim. Hacı Osman metrosunun hemen çıkışında Maslak yönünde Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Şifremiz kestane. Şifremiz kestane. Kral uygulaması telefonunu indiren, şifremizi söyleyen Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan dinleyicimiz 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olacak. Tekrar ediyorum, Kral FM etkinlik otobüsü Sarıyer Hacı Osman'da, Hacı Osman metrosu çıkışında Maslak yönünde sizi bekliyor. Bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 TL.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
4: Hepsi Bro'da Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk giden dinleyicimiz hediye çekine sahip oldu. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Merhabalar, ben Salim Balkır, taksiciyim. Kral FM dinliyordum, Harbi Kız'ı dinlerken Sarıyer Hacı Osman tarafındaydım. Anonsu duydum ve hediye çekimi almaya geldim. Sıradaki şarkı bütün taksici arkadaşlarıma hediye olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin-Mısır mücadelesi var. Saatler 23'ü gösterdiğinde ise İsviçre-Kolombiya karşılaşmasına tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: ne?
1: WhatsApp numaramızdan programımızın mesajlarını gönderen dinleyicilerimiz arasında Batman'dan Yeter Var, Canımsın Benim, Sevgiler Selamlar Güzelim, Marisa'dan Harbi Kız Selam Olsun diyen Ali Güleç kardeşim, Emin Ali Güleç, mümkünse bir Ağrı Susam şarkısı istiyorum demiş. Yarın listemize dahil ederiz, hiç merak etme. Zeytinburnu'ndan Adnan kardeşimize Ahmet için bir şarkı istiyormuş yeğeni. İmparator'dan bir şarkı paylaşacağız, sana da armağanımız olsun. Harbi Kız, ailemle birlikte seni dinliyorum. Çok sevdiğim Fatma'ya ve Tüle, Kütahya'nın tavşanlı içerisinde sizleri dinleyen tüm kralcılara yaz bir reçete Harbi Kız demiş. Seve seve yazıyoruz. Kuşadası'ndan Davutlar'dan Sunay'cığım, Efasılara bir şarkı istemişsin. Samsun'dan da kuaför olan Cevil kardeşimize çok sevdiği Ömrü Nurdan'ını armağan etmekte. Yengemize de bu şarkımızı gönderelim bakalım.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

3 saatlik zaman su misali akıp geçti. Bugünü programımızı nihayet erdirme zamanı geldi. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Keyifli bir yayın sizleri bekliyor. Nasip olursa yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: kader daha ver doldu.
1: Kral FM Haber.
2: Mutlu günler. Bugün 7 Temmuz Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'daki kritik NATO zirvesinin en önemli konuğu olan Amerikan Başkanı Trump'ın uçağı başkente iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Ankara Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. İki isim daha sonra baş başa görüşme için Beştepe'ye geçti. Görüşmede iki liderin Türkiye-Amerika ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi. Trump'ın Ankara ziyareti bir Amerikan başkanının Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret oldu. Ankara iki gün boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakanı bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak liderler ilk olarak Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geliyor. Saat 18.30'da ise Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. NATO Zirvesi yarın yayımlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın savunma sanayi tabanını güçlendirmek amacıyla son bir yıl içinde 37 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. Rakiplerden yönelen tehdit ve sınamalarla mücadele edebilmek için köklü adımlar atılması gerektiğini ifade eden Rutte, "Transatlantik savunma sanayi devrimine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Başkent NATO zirvesi için teyakkuz halinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Havalimanlarında Beştepe'de liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarda kuş uçurtulmuyor. Zirve güvenliği için başkentte toplam 56.927 personel görev yapacak. Ekrem İmamoğlu, Silivri'de 3 davada diploma sahteciliği, casusluk ve yolsuzluk davalarında yargılandı. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Casuslukta ise savcı tutukluluğun devamına karar verdi. İmamoğlu suçlamaları reddetti. Aynı gün 3 duruşması olmasına tepki gösterdi. İBB davasında sonucun acele getirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Geçen hafta Türkiye'yi 2-3 günlüğüne etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 5 derece artacak. İstanbul'da 29-30 derecede seyreden sıcaklık 35-36 dereceye çıkacak. Ayrıntılar için Söz NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'da.
3: Avrupa'da bu sıcak hava dalgaları devam ettiği sürece bizde de sıcaklıklar dalgalı seyredecek. Hafta sonu olduğunda yeniden bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Yani sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçtiğimiz hafta olduğu gibi 35-36'lara doğru bir yükseliş olacak. İstanbul'da bugünlerde nem çok yüksek değil. Sıcaklık gölgede 29-30 derecelerde, gece saatleri yine rüzgarlarla serinlik gelmeye devam edeceğiz. Yani cumaya kadar rahat uyuyabileceğiz geceleri. Ankara'da da 28-30'lar civarında, İzmir'de de 33-35'lerde seyredecek. Doğu bölgelerde sağanaklar var. İstanbul'da perşembe günü kısa süreli bir yağış geçişi olabilir.
2: Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda vardı bugün. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk olarak İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Suriye'ye ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında ard arda patlamalar meydana geldi. 4'ü polis, 18 yaralı var. Bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampa giren Sarı Lacivertler buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker'la karşılaşacak. 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amilli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve ikinci tura yenilgisiz çıktı. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik,
6: Oto Pratik. Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
11: ETS sizin için seçti. Kaan.

Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Tabii ki yaşattığı güzelliklerin devamının gelmesi dileğim, temennim olacaktır. 7 Temmuz günlerden salı, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir gün diliyorum kralcılarımıza. Saat 17'yi gösterene dek alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Lafı fazla uzatmayalım. Duyguların dili dili şarkılar, sevilen ve beğenilen bir Özgür Alter yorumunun sonrasında Semih Cenk'le programımıza devam edelim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
3: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
4: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
5: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Allah Allah. Şimdi sırada 1980'li yıllara damgasını vuran, unutulmayan bir Ferdi Özbeğen yorumu var. Rahmet ve dua ile analım radyoları başında işte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza da armağan olsun şarkı. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım, geceleri rüyada ismini sayıkladım diyecek Ferdi Özbeğen. Bu arada kralcılarımız nasıl ulaşırlar? 0532 703 92 00, 0532 703 92 00, Kral FM'in WhatsApp numarası. Az sonra da gelen mesajlarınızı okuyacağız. Bakalım kralcılarımız bu özel şarkıları kimlerle paylaşmayı istemiş. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Sponsor Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası son 16 turunda maçların kalitesi arttıkça çok iyi maçlar görmeye başladık. İspanya üst üste 6. Dünya Kupası maçında kalesini gole kapattı. Portekiz'le eşleştiler. 85'te oyuna girdi. Merino 96-1'de golü attı. Golde De La Fuente'nin ikinci yarıda oyuna soktuğu isimler belirleyici oldu. Ve Merino'nun golü İspanya'ya çeyrek finali getirdi. Ve geçelim Cristiano Ronaldo'ya. Şu ana kadar 6 Dünya Kupası en akılda kalan performans ne derseniz Portekiz'de 2006'daki yarı final. Dünya Kupaları özelinde söylüyorum. 2016 Avrupa Şampiyonluğu, 19-25'teki Uluslar Ligi Şampiyonluğu farklı seviyeler ama Dünya Kupası'nda çeyrek finalden ötesini göremeyen bir Portekiz'den ve Portekizli Ronaldo'dan bahsediyoruz. Gözyaşlarını tutamadı. Milli takım son maçı mı bilinmez ama Dünya Kupası'ndaki son maçı. Son dansında istediğini yapamadı. Bence Portekiz olarak yapamadılar. Tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir lideriniz, karakteriniz varsa ondan biraz daha fazlası beklenir. Beklenmekte zorundadır. Portekiz elendi. İspanya yoluna devam ediyor. Amerika-Belçika mücadelesinde Belçika'nın 4-1'lik net bir galibiyetini izledik. Futbola artık Amerikan siyasetinin net bir şekilde karıştığının en büyük göstergesi olan maçta Belçika 4-1 kazandı. De Ketelaere 2 gol. Lukaku yine gol atmaya devam ediyor. Çeyrek finalde rakip İspanya olacak. Çok zor bir maç oynayacaklar. Bakalım Belçika-İspanya çeyrek finalinden adını yarı finale kim yazdıracak?
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Bay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz. Kaan'la birliktesiniz. Kralcılarımız, bu hatırlatmayı yapalım. Başakşehir'den, Güvercin Tepe'den Mustafa Saltı'a ve tüm çalışma arkadaşlarına sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Bu arada Kağıthane'den İsmail şarkıyı öncelikle Kemal, İrfan ve İsmail Bey'e armağan ediyor. Kolaylıklar diliyorum ve Kayseri'ye dönelim. Kayseri'den Yeter şarkıyı tüm kralcılara armağan etmiş. Dilaver Bey Avustralya'dan selamlar, sevgiler, Orhan Baba şarkısı rica ediyor. Bu arada İbrahim ve Dilaver Bey'e de armağan olsun program içerisinde yer verdiğimiz Orhan Baba yorumu. Fransa'ya dönelim. Fransa'dan Emel Hanım sıradaki şarkıyı ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine armağan ederken Kuzey Irak'tan askeri personeller bizi dinliyor. Sevgilerimizi gönderelim. Kayseri'ye dönelim. Murat Gündüz'e armağan edelim şarkıyı ve Konya'dan Mustafa tüm kralcılara demiş ve Muhammed Ustam için bir şarkı istiyorum. Çalarsam mutlu olurum der. Yine Kayseri'den sevgili Murat için ve sonrasında da sevgili Mustafa'dan İmdat Bey'e armağan edelim şarkıyı. İzmir'den Kemer Altından Cemalettin Ferdi Baba şarkısı rica eder. Yer vereceğiz. Ayrılmıyorsunuz hiçbir yere. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarınızı her zaman olduğu gibi ulaştırabilirsiniz bizlere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampa giren Sarı Lacivertler buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker'la karşılaşacak. 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amilli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve 2. tura yenilgisiz çıktı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Programın ikinci saatindeyiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralında hayatımıza damgasını vurmuş en sevilen, en beğenilen şarkılarla devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde Müslüm Baba, Ferdi Baba ve Orhan Baba istekleri var. Birazdan reklamların hemen sonrasında keyifle dinleteceğim ve Kral FM'in olmazsa olmazlarını kralcılarımızla paylaşacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'de sınırsızca.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon Bir'de. 1000 adet kuponla sınırlı, bu fırsatı kaçırma.
12: Ne istersen Neon Bir.
13: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: Son dakika.
1: Değerli dinleyiciler, Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda bizzat karşıladı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı Beştepe'de kabul etti. Görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Şu dakikalarda başlayan görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açıklamasında bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır ifadelerini kullandı. Trump da Erdoğan'la çok iyi anlaştığını vurguladı. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar, Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var şeklinde konuştu. Daha sonra gazeteciler Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sordu. Trump bu konuda bir karar vereceklerini söyledi. Türkiye sadık bir dostumuz, F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz dedi. Erdoğan da F-35 konusunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını söyledi. 5 uçak için söz alındığını anımsattı. Trump her zaman sözünün arkasındadır diye konuştu. Bu arada Amerikan Başkanı'nın en önemli açıklaması Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını ve yerli ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarını vereceklerini belirtmesiydi. NATO Liderler Zirvesi ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Son dakika. Kral FM'de unutulmayanlar.

0: seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Müslüm Baba, Ferdi Baba ve Orhan Baba yorumunun hemen sonrasında artık şöyle yavaş yavaş toparlayalım. Fransa'ya selamlar Murat Bey'e ve çok sevdiği Aysun Hanım'a armağan olsun şarkı. Ben teşekkür ediyorum. Hollanda'ya dönelim. Ayşe Hanım sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Hayat arkadaşı Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ona da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. İstanbul'a dönelim. Şile'den Yaşar Tuncay'a. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bisikletten düşmüş. Aman dikkat diyelim. Yer vermiştik çalmış olduğumuz ilk saatte Cengiz Baba yorumunu sana ve sevdiklerine hediye ediyorum. Başakşehir'den Mustafa Saltı'a, tüm çalışma arkadaşlarına, Bodrum'dan Oğuzhan Vural'a armağan olsun şarkı. Az sonra da söz verdiğimiz gibi veda için Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşacağız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Büyük Neon Bir Günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma. İstersen
4: Neon 1. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Ben İlmi Başbuğ'u, İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Sürekli Kral FM'i dinliyorum. Kasımpaşa civarında Kral FM'i gördüm ve hediyemi aldım, gidiyorum. Tüm Trakya'da Bobeski Çengelli Köyü'nde sevdiklerime selam söylüyorum.
3: Merhaba, ben Ziren Teşersu. Bugün Ok Meydanı çevresinde arabamla ilerlerken Kral FM radyosunda verilen şifreye kulak verdim ve otobüse girip şifreyi söylediğimde verilen hediye çekini teslim aldım. Öncelikle Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'a da sevgilerimi gönderiyorum.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Bu arada Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul'da. Bu hatırlatmayı kralcılarımıza yapalım. Telefonuna Kral uygulamasını indiren ve Kral Otobüsünün yanına girip şifreyi söyleyen kralcılarımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacaklar. Bunun için lokasyonu bilmek gerekecek. Sevgili kaptanım, şifreyi ve lokasyonu sen vereceksin ama ne zaman vereceğini bilmiyorum. O yüzden dikkatle sevgili kaptanımızı takip edin. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Söz sevgili kaptanda. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 7 Temmuz Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerika, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor. Amerikan Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünde yaptı bu açıklamayı. Yaptırımları kaldıracağız, artık bunun vakti geldi dedi. Amerikan Başkanı, Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda da yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 konusunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını söyledi. 5 uçak için söz alındığını anımsattı. Yerli ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak. Jet motorları içinde inanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir diye konuştu. Başkent NATO zirvesi için teyakkuz halinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Havalimanlarında, Beştepe'de liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarda kuş uçurtulmuyor. Zirve güvenliği için başkentte toplam 56.927 personel görev yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böceği'nde aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini isteyen Böcekli hakkındaki suçlamaları reddeden oğlu Gökhan Böceği'nin talepleri mahkemece reddedilirken 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Özcan suçlamaları reddetti. Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü Kırıkkale'de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Sri Lanka'da yaklaşık 10 bin mahkumun tutulduğu cezaevinde isyan çıktığı polis ayaklanmayı bastırmak için mahkumların üzerine ateş açtı. 5'i gardiyan en az 25 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampa giren Sarı Lacivertler buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker'la karşılaşacak. 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amilli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve 2. tura yenilgisiz çıktı. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden giriş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ım teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Evet, mikrofonu teslim aldık senden. Senin de ifade ettiğin gibi bugün etkinlik otobüsümüz İstanbul'da. Sevgili kralcılar ve sürpriz hediyeler sizler de kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Cep telefonlarınızda Kral Müzik uygulaması yüklü değil mi canlar? Mutlaka yükleyin efendim. Kral Müzik uygulaması telefonlarınızda yüklü olsun. An itibariyle telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen ilk kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi oluyor. Peki bugün etkinlik otobüsümüz nerede? Onu da hemen hatırlatacağım. Bugün etkinlik otobüsümüz Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde olacak sevgili kralcılar. Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde Seyrantepe yolu otobüs durağı yanında Zincirli Kuyu yönünde sizleri bekliyor. Evet, Sanayi Mahallesi'nde Kağıthane'de Seyrantepe yolu otobüs durağı yani Zincirli Kuyu yönünde sizleri bekliyor sevgili kralcılar. Bugünün şifresi neydi? Şifreyi de soracak arkadaşlarımız. Bugünün şifresi Ortaköy Camii. Evet, günün şifresi Ortaköy Camii sevgili kralcılar. Bakalım şanslı kralcımız kimmiş? İlk ulaşan ve hediye çekinin sahibi olan kralcımız ilerleyen dakikalarda yayında paylaşacağımız isim olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle programı bu güzel etkinlik haberiyle açalım istedim. Kral etkinlik otobüsü yollarda olmaya devam edecek. Şehir şehir bulunduğunuz coğrafyalara gelecek ve hediye çekleri dağıtmaya devam edecek. 7 Temmuz 2026 Salı gününün müzik yolculuğuna başlayalım mı canlar? Buyurun, hazırsanız yaslanın koltuklara ve Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Sütaş Ayran. İstikçe keyifli seveceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
4: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
7: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
9: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin-Mısır mücadelesi var. Saatler 23'ü gösterdiğinde ise İsviçre-Kolombiya karşılaşmasına tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Dostlarımızla bu güzel şarkıları paylaşırken kral etkinlik otobüsüne ulaşan şanslı kralcımızı da birazdan yayında paylaşırız. Bu arada hemen iletişim bilgilerini hatırlatalım. Vakit geldi. Dinleyicilerimizin o güzel mesajlarını da dillendirmeye çalışalım. Kral FM WhatsApp hattımızın numarası neydi? 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Beyhan Latife Hanım, bir yandan böyle bahçeden, tarladan, en doğalından sebzeler var. Buradayım diyor Fethiye dinlemede. Afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Ne güzel o organik besinleri tüketmek. Vallahi biz de bu anlamda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sevgili anneciğim, babamın da emekleriyle böyle tarlada bir şeyler yapıyorlar. En doğalından tüketme şansına sahip olanlardanız da sizlerin de inşallah en kısa zamanda böyle bir ortamınız olsun diyelim. Balıkesir Sındırgı'dan selamlar demiş İsmail Akçan. En güzel akşamlar senin olsun, her zaman seninleyiz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim, Sındırgı'ya selamlar olsun. Turgay Varol dinlemede hoş geldin Kaptan Şener, kolay gelsin. Selamlar olsun demiş, selam olsun diyelim biz de. Ayten ablamız hoş geldin diyor, huzurumuzun sesi, kalbi gönlü güzel insan. Sohbetin pozitif, samimi sohbetin çok iyi geliyor. Cansın ya. Başkalarının baharını çalan bahçesi çiçek açmaz. Başkasının hakkına giren mutluluk kapısını çalmaz. Başkasının güneşini kesen üzerine güneş doğmaz. Kötü niyetle iyi murada varılmaz. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, saygılar demiş Ayten ablamız. Ne güzel tavsiyeler, Adana'ya selam olsun. Sude Naz babacığına seni çok seviyorum, çok özledim. Bizleri iyiyiz, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol notunu bugün de iletmiş. Biz de yayında paylaştık. Nurhan Hanım hikayesine bizleri etiketlemişti. Sıcak bir İzmir akşamından selam dedi. Hoş geldin kaptanım. İyi yayınlar, huzurlu akşamlar diyorum. Saygı gereği herkesi dinleyin diyor. Ama prensip gereği çok azıyla konuşun. Shakespeare'in sözüymüş. Çok da doğru bir söz. Muhterem ablamız, saat zamanı gösterir diyor. Zamansa kimin ne olduğunu. Hoş geldin sevgili kardeşim, nasılsın, iyi misin? Her şey o güzel gönlünce olsun. Ben her daim buradayım. Keyifli yayınlar İstanbul'dan, sevgiler selamlar. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol can demiş. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. İşte ilk mesajları da böyle dillendirmiş olduk. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le, yolculuğunuz, seyriniz efsane, şarkılarla devam etsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım

Teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisinde.

0: kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Bankam Pombank kartım hadi. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr. Setur
3: Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: Bu güzel eserlerle ilk saati yavaş yavaş uğurlayacağız. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsümüze ilk ulaşan kralcımız, sürpriz markalardan 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çeki kazanan kralcılarımız. Bilgileri bana geliyor yavaş yavaş sevgili kralcılar. Bugün İstanbul'daydı, etkinlik otobüsümüz Kağıthane civarındaydı. Programı açarken anonsunu yapmıştık ve ilk ulaşan kralcımız Ali Çetin Bey'miş. Evet, Ali Bey neler söylemiş, hemen bir kulak verelim.
1: Herkese merhaba Kral FM ailesi, ben Ali Çetin. Çocukluğumdan beri Kral FM dinliyorum, hala da dinlemekteyim. Araç üzerinde Kral FM'i dinlerken Kral FM otobüsünün Sanayi Mahallesi'nde olduğunu öğrendim. Geçiş rotamda olduğu için Kral FM otobüsüne yakaladım ve hediye çekimi aldım. Herkese teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Eski bir kralcımızmış belli ki Ali Bey. Selam olsun. Güzel günlerde kullanın hediye çekinizi. Sevgili kralcılar, artık Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye turuna başladı. İstanbul lokasyonuyla başladık ve İstanbul'da birçok bölgede yine dinleyicilerimizle buluşuyor. Sürpriz markalardan 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor. Sevgili kralcılar, sizlerin de bulunduğu şehirlere gelecek. Sizin güzel coğrafyanızda yine Kral Etkinlik Otobüsü kralcılarımıza hediye çeklerini dağıtmaya devam edecek. Hem kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'nun hem de Kral FM'in yayıncılarının anonslarını sıkı bir şekilde takip etmeniz yeterli olacaktır. Bir de cep telefonlarınıza Kral uygulamasını mutlaka yükleyin sevgili kralcılar. Evet, ilk saati bu güzel eserlerle tamamlayalım. Türkiye gündemi malum yoğun. NATO zirvesi gerçekleşiyor başkentte. Bugünün yoğun bir gündemi var tabii ki. 18'de ana haber bültenimiz, bülten sonrası yine şarkılarımla, sohbetimle ben bu

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Temmuz Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerika Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor. Amerikan Başkanı Trump, NATO liderler zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünde yaptı bu açıklamayı. Yaptırımları kaldıracağız, artık bunun vakti geldi dedi. Amerikan Başkanı Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda da yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 konusunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını söyledi. 5 uçak için söz alındığını

0: anımsattı. Yerli ve milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak jet motorları içinde inanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir diye konuştu.
1: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
0: İki lider birbirlerine olan güveni de açıklamalarında pekiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Havalimanı'nda bizzat karşıladı. Amerikan Başkanı Donald Trump için bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır ifadelerini kullandı. Trump da Erdoğan'la çok iyi anlaştığını vurguladı. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar, Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var şeklinde konuştu. Ankara iki gün boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla yüze yakın bakanı bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Liderler ilk olarak Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geldi. Akşam saat 18.30'da da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. NATO Zirvesi yarın yayımlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak. Bu arada başkentte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Havalimanlarında Beştepe'de liderlerin konaklayacağı otellerde ve güzergahlarında kuş uçurtulmuyor. Zirve güvenliği için Ankara'da toplam 56.927 personel görev yapıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi açıklamalarda bulundu. İttifakın savunma sanayi tabanını güçlendirmek amacıyla son bir yıl içinde 37 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirildiğini duyurdu. Rakiplerden yönelen tehdit ve sınamalarla mücadele edebilmek için köklü adımlar atılması gerektiğini ifade eden Rutte, transatlantik savunma sanayisi devrimine ihtiyacımız var şeklinde konuştu. NATO zirvesinin konukları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de var. Zelenski yarın Ankara'da Amerika Başkanı Trump'la görüşecek. Ukrayna'nın Rus saldırılarından korunmak için hava savunma sistemlerine çok ihtiyaç duyduğunu belirterek bu konuyu Trump'la yarınki görüşmesinde gündeme getireceğini söyledi. Rusya'nın zayıflığını görüyoruz, hissediyoruz ama bu yeterli değil dedi. Rusya'ya daha fazla baskı ve yaptırım uygulanması gerektiğini, daha fazla antibalistik füzeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Rusya tarafından da yakından takip ediliyor. Zirve öncesi yapılan ilk açıklamalar tepkiyle karşılandı. Maalesef zirve öncesinde Rusya ile ilgili bazı itilaflı açıklamalar yapıldı denildi. Ukrayna Savaşı'na ilişkinde Kiev'in iyi niyet göstermesi halinde barışçıl rotaya dönülebileceği aktarıldı. Açıklamada Moskova ve Washington arasında temasların sürdüğü belirtildi. Umarız barışın sağlanması için gösterdikleri çabalar başarılı olur ifadesi kullanıldı. Gündemdeki diğer başlıklarla devam edelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararına ilişkin partimizi geri alma mücadelemiz sürüyor ifadesini kullandı. Eskişehir'de konuşan CHP Grup Başkanı, kimse enseyi karartması ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir dedi.
2: Butlan kararından beri sabırla, sağduyuyla bekliyoruz. Aklı selimin hakim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın. Ne bu parti, ne bu millet çaresiz değildir. Sen beceriksiz değildir.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böceğin de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini isteyen Böcek'le hakkındaki suçlamaları reddeden oğlu Gökhan Böceğin talepleri mahkemece reddedilirken 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savaşın ilk günü Amerika-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yine büyük kalabalıklar meydanları doldurdu. Törene katılanlar başkent Tahran'da olduğu gibi intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı. Hamaney'in naaşı Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinden sonra doğum yeri olan Meşet kentine götürülecek ve 9 Temmuz Perşembe günkü son törenin ardından burada defnedilecek. Bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Dünya Kupası'nda elemeler sona eriyor. Son 16 turunun son maçlarında bu akşam saat 19'da Arjantin Mısır'la karşılaşacak. Saat 23'te ise İsviçre-Kolombiya maçı var. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampa giren Sarı Lacivertler buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın Admiral Wacker'la karşılaşacak. 12 dev adam 6'da 6 yaptı. 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk eden Amilli basketbol takımı rakibini 95-72 yendi ve 2. tura yenilgisiz çıktı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden giriş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Hareketli türkülerle devam edelim istedim. İkinci saati de böyle açalım. Bültenin hemen sonrası huzurlarınızdayız. Yollardaki canlar, şarkılarım sizlere armağan olsun. Bu güzel ezgiler yolculuğunuza ortak olsun. Mesaide olan güzel yüreklere iyi mesailer. Yine görevleri başındaki kahramanlarımıza da armağan edelim. Her birine vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun. Bugünlerde biraz yoğunlar. NATO zirvesi kapsamında başkentte çok yoğun bir önlemler zinciri alınıyor. Tabii dünya liderleri gelip gidiyor ve bu anlamda konukların ağırlığıyla orada ciddi bir güvenlik tedbiri alınıyor. Çok sayıda personelimiz de görevli. Hepsine buradan kolaylıklar dileyelim. Şarkılarımız onlara darmağan olsun diyelim. Ve istirahatteki dostlarımıza da çok güzel bir akşam dileyelim efendim. İkinci saate hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.

0: Mondihome mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bütü deyince vatan.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
12: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
13: İstersen Neon 1.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Setur Yaz Show!
2: Güneş zirvede Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: ürünlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

90'lı yıllar, güzel şarkılar ve dostlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz bu güzel şarkıları canlar. Bizleri dinleyen ve mesajlarını ulaştıran kralcılarımız ikinci saatin yoklamalarını alalım. Ferda Hanım bizleri dinliyordu. Selamlar, bugün de rotamız belli. Kaptan, bu yolculukta bir şarkı istiyoruz demiş sizden. Bütün kralcılara gönderirseniz sevinirim diyor. Tüm kralcılara Ferda Hanım'dan armağandır. Peki. Kaptanım okursanız çok sevinirim vallahi demiş. Manisa Göl Marmara'dan selamlar diyor. Arda'nın mesajıydı. Bir şarkı istemiş o da. Sevdiklerine, sevenlerine armağan edelim. Yasin Mihriban takipteydi. İyi akşamlar abi demiş. Bahar Hanım bizleri dinliyormuş. Selamlar olsun diyelim. Yurt dışından takip eden kralcılarımızdan belli ki. İstanbul'dan Kuşdeli Turgay Çankır takipteymiş. Selamlarını iletmiş. Hayırlı akşamlar kaptanım. Bugün de böyle hareketli güzel şarkılardan isteriz diyor. İçimizdeki karanlık aydınlık olsun demiş. Hay hay, program içerisinde paylaştık zaten. İnşallah keyifle dinlemişsinizdir. Recep Çevik bizleri dinliyordu. Düzce'den takip eden kaptanlarımızdan bir tanesi belli ki. Şarkılarımız ona da armağan olsun diyelim. İyi yolculukları olsun. Nur Sayın selamlar can, dinlemedeyim, iyi yayınlar diyor, selam olsun. Emine Hanım Hollanda'dan takipte, güzel yüreklim kaptanım, keyifli gönlünce bir yayın olsun. Derler ki müzik güzelse verdiği tat bütün duygulara ayak uydurur. Bizler de senin çaldığın güzel şarkılar, türkülerle duygularımıza ayak uyduralım. Sevgiler gurbetten Sıla'ya demiş, selam olsun diyelim. Hayatın her şeye rağmen güzel olduğunu hissettiren insanlar vardır. İyi ki var o yüreği güzel insanlar diyor. Sizler de öyle efendim, iyi ki varsınız diyelim işte. Zeliha Günaydın takipteydi. Mehmet Ali kardeşim çalışıp dur uzgar dükkanda diyor. Eyvallah, kıymetli abime bir selam olsun Tavas'tan demiş. Kıymetli kardeşim sana darmağan olsun şarkılarımız, dinleyiverin gari. Ve Ayla Okumuş İstanbul'dan takipteymiş, selamlarımızı iletelim. Bir de Tuğba Çalık, teşekkür ediyoruz. Bugün son yolculuğa uğurlandığı Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'a. Onu izlemiş olan sevenlerine başsağlığı diliyorum. Böyle kayıplar bu dünyanın geçici olduğunu, asıl dünyanın orası olduğunu hatırlatıyor. Sizin de dediğiniz gibi diyor, hayatın gerçeklerini unutmadan yaşayın. Bu sizin yıllar önce söylediğiniz bir sözdü demiş. Eyvallah, sağ olunuz paylaşım için. Ruhu şad olsun diyelim. Bizler onun böyle güzel filmleriyle, güzel dizileriyle ve tabii ki tiyatro oyunlarıyla büyümüş bir nesiliz. Ruhu şad olsun diyelim büyük ustanın. Efendim ikinci saatin mesajlarında dillendirdiğimize göre şarkılarımızla seyre devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: var. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Bugün de geldik vedaya. Efendim programı açarken Kral Etkinlik Otobüsümüzden hediye çeklerimize dağıttık. Dinleyicilerimizin o güzel mesajları vardı, onları da dillendirdik. Güzel şarkılarımızla gün batımı vakitlerini taçlandırmaya çalıştık. Umut ediyorum yolculuktan keyif almışsınızdır. Bugünlük bizden bu kadar. Dillendiremediğim birçok mesaj var, hala da gelmeye devam ediyor. Kusura bakmasınlar, artık Melis'imize mikrofonu teslim edelim. Kendisi dillendirmeye devam etsin o güzel mesajlarınızı. Melis akşam güneşi vakitlerinde böyle güne akşama kavuştururken o naif sesiyle, güzel sohbetiyle ve şarkılarıyla sizlerle olacak. O naif programlar, sizlere de güzel bir akşam diliyorum efendim. Yarın yine aynı saatte Kaan'ın hemen sonrasında 17'de buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Temmuz Salı. Haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve kritik zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump görüşmesi haber portallarının ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Manşet: Amerika Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor. Amerikan Başkanı Trump NATO Liderler Zirvesi'nde kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünde yaptı bu açıklamayı. Yaptırımları kaldıracağız, artık bunun vakti geldi dedi. Amerikan Başkanı Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda da yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 konusunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını söyledi. 5 uçak için söz alındığını anımsattı. Yerli ve milli muharip uçak tağında kullanılacak jet motorları için de inanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir diye konuştu. İki lider birbirlerine olan güveni de açıklamalarında pekiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda bizzat karşıladığı Amerikan Başkanı Donald Trump için bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır ifadelerini kullandı. Trump da Erdoğan'la çok iyi anlaştığını vurguladı. Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum.

0: Çocuklar Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var şeklinde konuştu. TRTHaber.com'a geçelim. Ankara 2 gün boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla 100'e yakın bakanı bir araya getiren 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Liderler ilk olarak Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geldi. Şu dakikalarda da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon düzenleniyor. NATO Zirvesi yarın yayınlanacak. Ortak bildiriyle tamamlanacak. Gündemdeki diğer başlıklara bakalım. Sözcü.com.tr'deyiz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararına ilişkin partimizi geri almak mücadelemiz sürüyor ifadesini kullandı. Eskişehir'de konuşan CHP Grup Başkanı, kimse enseyi karartmasın, ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir dedi. Savaşın ilk günü Amerika-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için bu kez Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yine büyük kalabalıklar meydanları doldurdu. Törene katılanlar başkent Tahran'da olduğu gibi intikam anlamına gelen kırmızı bayraklar taşıdı. Hamaney'in naaşı Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinden sonra doğum yeri olan Meşhed kentine götürülecek ve 9 Temmuz Perşembe günkü son törenin ardından burada defnedilecek diyor Habertürk.com'da. Sabah.com.tr var sırada. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'a veda vardı bugün. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için ilk olarak İstanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar için internet sitemiz kralmüzik.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden giriş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Hepimiz baştan sona ezbere biliyoruz bu şarkıyı. Bugün açılış şarkımızdı. Nihan'ın sal yorumunu paylaştım sizlerle. Daha nice böylesine güzel şarkılara eşlik etmek üzere görevimizin başındayız bu akşamüstü de efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım. Saat 21'e kadar en kral şarkıları çalacağız. Arada bir eşlik edeceğiz. Zaman zaman sohbet, muhabbet edeceğiz. Bugünü de sağ salim tamamlıyoruz çok şükür. Eve dönüş yolculuğunda kralcılarımız ya da akşam gece vardiyasına başlayacaklar. Çalışanlara kolay gelsin, yollarda olanlara sağ salim yolculuklar dileyerek benim için de yola çıkma vaktidir. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: Vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yalan dolan böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan. Biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Şimdi gelin de bu şarkılara eşlik etmeyin. Hem çalışırken hem yollardayken insana iyi gelen şarkılar bunlar. Bu tarzı seviyorsanız zaten doğru yerdesiniz sevgili kralcılar. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu En Kral şarkıları çalıyor. Günün her saatinde işte bu da ispatı. Şimdi devam edeceğiz yolculuğumuza. Küçücük bir araya gireceğim. Muhabbet edelim şarkı aralarında. Eğer müsaitseniz belki bu tarafları selamlamak istersiniz. 532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay Instagram hesabımdır. Instagram'dan da mesajlarınızı okuyoruz. Dileyen kralcılarımız buradan da yazabilirler. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamız. Şu güzel şarkıları sevdiklerinizle paylaşın derim ben sevgili kralcılar.

0: Gözlüğünü sunar. Rusya'dan Oleg Salenko bir Dünya Kupası maçında en çok gol atan oyuncu rekorunu elinde tutuyor. 28 Haziran 1994'te Kamerun'a karşı 5 gol attı.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Şarkının sahibine bir selam göndermek icap ediyor. Her dinlediğimde böyle nasıl denir? Tüylerim diken diken oluyor bu şarkıyı duyduğumda baştan sona. O kadar güzel bir hikayesi var ki hepimizin hayatında var olan şeyler anlatılıyor bazı şarkılarda. Selami Şahin'in şarkısıdır. Büyük ustamıza selam gönderelim. Kral selamı şöyle. Alabilene çok güzel bir ders var bu şarkıda. Öfkeyle ağzınızdan çıkanlar bazen hayatınıza mal olabiliyor demiş. Hele ki bu gönül meselelerinde kızgın bir anımda söyledim seni sevmediğim yalan. Çok güzel sözleri var ya vallahi. Hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Konu her ne olursa olsun keskin sirkenin küpüne zarar verebileceğini, öncelikle küpüne zarar verebileceğini hesap ederek adım atmak lazım. Gençken çok öyle olmuyor da insan yaş aldıkça biraz daha düşünüyor, iki kere düşünüyor, üç kere düşünüyor söyleyeceği şeyleri. Özellikle böyle durumlarda daha hassas olun demiş bize. Ben yaşadım, ben ettim, siz etmeyin demiş bize.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Klima deyince vatan.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Nescafe Express modu.

0: çekilişe katıl.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Sütaş Ayran. Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı, bu fırsatı kaçırma. Ne istersen
1: Neon 1. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
3: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
4: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Aile ablamın mesajıyla başlayayım bugün. Nereden dinlediğini yazmamışım o mesajları. Bizi nereden dinlediğinizi, hangi şehirde, hangi ülkede dinlediğinizi lütfen belirtin sevgili kralcılar. Çocuklarını almış yanına, açmış radyosunu Aile ablacığım. Demiş ki Melis, ben seni uzun zamandır dinliyorum ama hiç mesaj yazmamıştım. Görür müsün acaba mesajımı? Gördüm. Vallahi gördüm. İyi ki karşılaştık. Hoş geldin Aile abla. Hem Mehmet Ali'ye hem Metin'e hem de Özlem'e çok çok selamlar. Gözlerinden öpüyorum hepsini. Aynı zamanda eşin Uğur Bey'e de sıradaki şarkıyı senden armağan etmiş olalım. Kralcılarımızın mesajlarına şöyle ailecek dinliyorlar. Ne güzel, en sevdiğim mesajlar. İşte bu güzel mesajla başlayalım. Güzel akşamlar diliyorum. Sizin için Ümit Besen söylüyor şimdi.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu Ordu'yla Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

Evet, hem Ramazan'a hem Yasin'e buradan bir selamlarımı göndereyim. Ramazan mesaj atmış, demiş ki kardeşim Yasin'le beraber tütün kırıyoruz abla, tarlada dinliyoruz seni. Bize de var mı bir şarkın çalabileceğin? Olmaz mı, size en kral şarkıları armağan edeceğim. Bak en güzel zamanda okudum bir de mesajı. Biraz geç okudum ama olsun. Babalar Resiteli'nin şarkıları sizin için çalacak. Hem Ramazan'a hem Yasin'e buradan selamlarımı ileteyim. Allah güç kuvvet versin. Böyle tarla, bağ, bahçe işleri herhalde yazın öğlen sıcağında çok bildiğim meseleler değildir ama güneşin alnında böyle çalışılacak gibi olmayınca ya sabah erken saatler tercih ediliyor ya da akşam serinliği tercih ediliyor, öyle tahmin ediyorum. Onlar da şu anda çalışıyorlarmış. Sizin gibi bağında, bahçesinde şu anda çalışırken dinleyen bütün emekçi kralcılarımıza selamlarımı ileteyim. Sıradaki şarkımı da size çalacağım özellikle. Sevgili Ramazan ve Yasin. Ayten Hanım dinliyor. Çok seviyoruz sizi demiş. Teşekkür ederim. Duygular karşılıklı, sağ olun. Adana'dan yazıyorum sıradaki şarkıyı. Hem kendime istiyorum hem de sizin için istiyorum demiş. Aman efendim, çok teşekkür ederim. Öyle güzel bir şarkı denk geldi ki Ayten Hanım, çok selamlar. Adana'da bizi dinleyen kralcılarımıza sizin nezdinizde kral şarkılarımızı armağan edip selamlarımızı gönderelim. Müslüm Baba sahnede tabii ki.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, işte geldik bugün de yolun sonuna sevgili kralcılar. Asya'cığım mesajını gördüm. Annene selamını ileteyim. Her ne kadar yan yana olsanız da radyodan selam bir başka oluyor değil mi? Tatlı bir jest oluyor. Yıldız Hanım, kızınızdan selam var size. Abla demiş, annemi çok seviyorum. Nasıl da candan yazmış mesajı. Geldi yüreğime dokundu vallahi. Söylemezsem olmaz. Sonra görseydim bu mesajı üzülürdüm. Yıldız Hanım, bir evlat sevdası gönderdik size. Bir de şarkı armağan edelim. Bu akşamın son mesajları olsun. Erdem kardeşim dinliyor Bolu'dan. Erdem genelde gece çalışır, gece vardiyasından mesaj atar. Yıllardır dinler ve selam gönderir. Bu akşam da karşılaştık. Benim gibi bütün gece emekçilerini, akşam çalışanlarına bir selam, bir şarkı gönderir misin abla? En kralını çalarım. Yeter ki sen radyomuzu dinlemeye devam et Erdem. Sana ve vardiya arkadaşlarına sıradaki şarkımı armağan edeyim. Ben de müsaade isteyeyim. Birazdan akşamdan geceye yolculuk nöbetçi Erdem'le. Kendisine hayırlı programlar. Yarın akşam saat 19'da nasip kısmet olursa, sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Körfez Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılarak trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden giriş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Nöbetçi Erdem. Erdem.
4: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye sizlerle birlikte bağlayacağız inşallah. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
3: Kral Nöbetçi Erdem.

0: Kilosuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
4: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Sevgili Şahin abi, Şahin Özer'e Cengiz Kurdoğlu işinin püf noktası nedir diye sordum. O da bana dedi ki, Erdem dedi, biz Cengiz'e hazır takım elbise almadık. Ben de o ne demek abi dedim. Dedi ki biz Cengiz Kurdoğlu'nun ölçülerine göre elbise yaptırdık. Şu müziğin üstüne bir şey söylemeye gerek var mı? Konuşmaya gerek var mı? Yani müzik tek başına sözler kadar alıyor götürüyor. Öyle bir beste yapmışlar ki Cengiz abinin okumasına gerek yok. Ya yani bir şey söylemesin Cengiz abi, dursun orada sadece. Ama tabii Cengiz abi de durmamış. o da ayrı. Baksanıza Allah aşkına, giriş ses tonuna baksanıza. Tonlamalaya bakın. Bak bak.
1: Seninle her günüm ömre beden.
0: Boza gibi boza. Hani bozanın bir kıvamı vardır ya, baksana. Şahin abi öyle dedi yani. Dedi ki biz dedi onun ölçülerine göre. Yani bu ne demek? Cengiz Kurdoğlu nasıl bir şarkı okur, nasıl bir ton, bu da ayrı bir ustalık tabii. Bu da Şahin Özer'in ustalığı tabii. Onu, ona göre sözler, ona göre beste, Cengiz Kurdoğlu'nun yorumuna göre, onun ses tonuna göre, onun alıp zirveye çıkartacağı şarkıları Cengiz Kurdoğlu'yla buluşturmuşlar. O da bir efsane haline gelmiş.
2: Nöbetçi Erdem.

sen nasıl bir sessin? Sen nasıl bir yorumsun? Seni nasıl ifade edebiliriz? Gerçekten bilmiyorum. Yani ya şu çıkışları kim yapabilir? Şu perdeden kim şarkıları okuyabilir? Bilmiyorum. Yani şu anda belki kendi bile okuyamaz diye tahmin ediyorum.

Devam, devam, turbo. Bak, bak. Boyna çıkıyor, tırmanma şeridi. Virajlar, inişler, çıkışlar hiç bitmiyor. Eyvallah. Söyleyecek fazla söz yok. Söz konusu kibari olunca söz bitiyor. Ya Emirhan, dayın fırsatı kaçırdı o zaman ya. Valla ne yapalım? Ben selam gönderecektim Bursa'ya. Hazırlıkları yapmıştık. Ama müsait değilmiş, yoğunmuş tabi akşam saati. Peki Emirhan kardeşime ben en azından selamlarımı ileteyim. Ataşehir'den bir selam Fatih kardeşim, kuaför Fatih. Bütün mekanda açmışlar Kral FM'i. Belki Fatih'e de selam olsun. Neredeymiş bu? Örnek Mahallesi mi, Ataşehir mi? Ergün, sen de tam noktayı söyleyememişsin ama Örnek nerede, Ataşehir nerede? İkisi farklı noktalar. Neyse, Fatih kardeşim üzerine alınabilir. Bir de Antep'e selam gönder. Şey, Urfa'ya. Urfa'dan Emrullah kardeşim yıllardır bizi dinliyormuş. Eyvallah. Emrullah, sana ve ailene de selam olsun hepinize. Hadi bakalım.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Salim Balkır, taksiciyim. Kral FM dinliyordum, Harbi Kız'ı dinlerken Sarıya Hacı Osman tarafındaydım. Anonsu duydum ve hediye çekimi almaya geldim. Sıradaki şarkı bütün taksici arkadaşlarıma hediye olsun.
2: Herkese merhaba Kral FM ailesi. Ben Ali Çetin. Çocukluğumdan beri Kral FM dinliyorum. Hala da dinlemekteyim. Araç üzerinde Kral FM'i dinlerken Kral FM otobüsünün Sanayi Mahallesi'nde olduğunu öğrendim. Geçiş rotamda olduğu için Kral FM otobüsünü yakaladım ve hediye çekimi aldım. Herkese teşekkür ederim.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: Az önce Liselim şarkısının bestesi için, müziği için sarf ettiğim sözleri şimdi sıradaki Bergen şarkısı için de söylüyorum. Böyle bir beste olmaz ya. Böyle bir şarkıya giriş olmaz ya. Bu kadar yüksek perdeden, bu kadar insanı titreten bir giriş olur mu ya? Bu nasıl bir şarkı girişi? Of, of, of, of. Şarkının ismi Bitirdin Beni. Selami Şahin yapmış. Yani bakmış şarkının ismi Bitirdin Beni. Ben de öyle bir beste yapayım ki demiş. Ben de olayı bitireyim demiş. Baksanıza girişi. Kemanlara bakın. Siz arada bir dinliyorsunuz bunları. Ben her gün dinliyorum ya. Ben ne yapayım Allah aşkına ya. Siz arada bir açıyorsunuz. Belki her gün beni dinlemiyorsunuz. Ben her gün bu şarkılarla muhatap oluyorum. Saçlarım döküldü yemin ederim. Kollina gibi oldum ya. Mustafa kardeşim Yasin ve Mali mi? Mali ile birlikte o da Sultantepe'de Boğaz'a karşı püfür püfür havada manzarada krala selam damara devam.
1: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral.

0: Bu Necdet Alp'te nasıl bir ses var ya? Beni alıyor götürüyor, yemin ediyorum ya. Şimdi Seda Sayan git diyor. Lütfen rica ediyorum, Necdet Alp'in demesi kolay deyişine bir bakın Allah aşkına ya. Bu nasıl bir ton ya? Seda Sayan git diyor ya. Necdet Alp de demesi kolay diyor. Nasıl diyor ama bir bakar mısınız?
1: Demesi kolay.
0: Kadife ya. Kadife ya, o ses nasıl çıkmış ya? Nasıl bir gırtlaktır? O nasıl bir ses tonudur ya? Böyle bir şey olur mu ya? Allah özenmiş, bezenmiş, yaratmış. Demiş ki Necat sen git taverna söyle. Messi sen futbol oyna. Necat sen taverna söyle.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

Evet sevgili Atay'a kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum. Sizlere de bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa yarın akşam 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

Benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun. Bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, şükürden memnun olan, tövbeleri kabul eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdim, uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: gittiler. Mesajları değerlendirmeye geçmeden dedim ki 3 tane mesaj onayladım, üçlük mesajı. Hepsine tek tek bir daha göz attım. Bir daha göz attım. Hangisi derken Bahadır'ı aradım. Bahadır'ı aradım ama oho, Bahadır ayakta uyuyor. Bahadır ayakta uyuyor. 11'i 2 geçe mesaj atıyor üçlük için, ben onaylıyorum, arıyorum. Kimsin diyor. Bahadır.
1: Efendim Ata abim.
0: Ya yani bu bana yapılır mı Bahadır ya?
1: Ya çok kusura bakma Ata abim yani.
0: Senin gibi fanatiğimiz yapıyor bunu ya.
1: Ya hiç sorma, öyle sen, bir zaman oldu ki Ata abim, şimdi sen işte nasıl çalışıyorum.
0: Ha.
1: Gece vardiyorsun.
0: Kim diyorum, 0212 İstanbul. Diyoruz İstanbul diyoruz. Kime attın? Kime attın mesela? Aziz kim ya?
1: Ya işte ondan karıştı, bir asker arkadaşım var orada İstanbul'da.
0: Daha önce de aldım ben seni canlı yayınlara.
1: Evet işte biliyorum. Daha önce de aldım işte. Ondan bir mesajlaştık.
0: Allah Allah kız.
1: Vallahi. Sesini de çıkaramadım valla, benim gibi vallahi, adam.
0: Vallahi Bahadır var ya yani.
1: Doğru söylüyorsun Ata abim.
0: Valla ayıp etmiş değilsin ama. Yani tuhaf karşıladım bu durumu.
1: Evet.
0: Çok sana yakıştıramadım Bahadır ya. Daha önce de görüştük ya.
1: Çok görüştük Ata abim yani biliyorum. Sen sesinden tanımalıydım halbuki.
0: Tabii ya. Bir de söylüyorum, çünkü bak açıklama da yapıyorum. 11'i 2 geç ediyorum. Kime attın? İstanbul diyorum. Alttan müzik de geliyor.
1: Dediğin gibi şimdi aslında dinliyoruz. Şu an ben otobüs bakımdayım. Bu gece vardiyasındayım. Burada bütün atölye şu an bakım dinliyoruz hep beraber. Tam da araç bir teste çıkmıştım, gelmiştim. Hani o anda dinleyemedim ya, ondan işte acaba
0: karışık attım. Karışık mesela. Anına denk geldik demek ki. Kafa bir türlü.
1: Aynen öyle oldu Ata abi.
0: Kafa basmadı. Ata abi aramıştı beni diye.
1: Aynen öyle oldu Ata abi.
0: Eyvallah eyvallah. Bahadır kovaladın. Bak bugüne kısmet oldu üçlüğün. Çok güzel, çok beğendim.
1: Evet abi.
0: Dedim Bahadır'ı arayalım, bir söz hakkı daha verelim üçlük için. Ama Bahadır bizi tanımadı abi. Çıkartamadı bir türlü.
1: Sağ olasın abi.
0: At abim hoş geldin, sefa geldim. Ben Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş'tan Bahadır Varol. Çok mu yoruldun bugün Bahadır?
1: Abi 9'da geldi, gece vardiyasınız da şimdi tam böyle atölyenin girişi, yeni bakım saatleri, yeni saatleri. Alın.
0: Peki. Hoş karşılıyorum, yanlış anlama ama.
1: Estağfurullah abi.
0: Yani bir dahaki sefere karşına çıktığımda böyle olma yani.
1: Ya bu biraz da şeye benzedi. Şimdi bazen de dinliyoruz. 212 aradığınız zaman insanlar dolandırıcı zannediyor.
0: Korkuyorlar ya.
1: Gerçi benim aklımdan öyle bir şey gelmedi de işte dediğim gibi asker arkadaşımla görüşmüştüm 2 saat önce.
0: Peki.
1: Oradan biraz karıştırdım.
0: Bu akşam da güzel bir üçlük hazırladım demiş. Emel, senin şarkılarını sıralamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler, söz sende, gönlünce seslen.
1: Abim gece çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş Bakım Atölyesi'nde çalışan tüm ustalara da kolaylıklar diliyorum. Gözümüz yollarda, kulağımız kralda.
0: Şimdi
1: üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık. Diğer üçlükler de Silopi'den Emine aitti. Sivas'tan da Recep'e aitti. Onay verdiğim. Artık bugünkü hakkımızı kullandığımız için bir başka zamana diyelim. Yarın veya yarından sonraki günlerde inşallah bu sevenlerimizin üçlüklerine de imkan fırsat veririz diyelim. Eyvallah. Hemen diğer mesajlara da bakalım. Müslüm Baba yorumu hazır. Bursa'dan Mert. Benim için çok değerli olan Tuğba Ağır Göçen'e. Bursa Orhan Gazi'den Alaaddin Üner. Sevdiğim kadınım ve oğullarım Erencan, Zihnican ve prensesim güzel kızım Hiran Nur'a. Ve Trabzonsporlulara denmiş. Ayfer Gülfer Süreyya, Emine Nülfer kardeşler İzmir, Kandıra'dan Gülfer'den Akbük Tuğlu'ya denmiş. Balıkesir Dursun Bey'den Tuncay Turhan. Eşi kızı oğlu torunu Kutay için denmiş. Aydın Söke'den Damla Karagöz'den Hüseyin Turan Nalçakara'ya.

Güllü Bahçe'den Caner, Müslüm Baba'dan demiş. Ayten, kız kardeşim geldi Kastamonu'dan, onunla dinliyoruz balkonda demiş. Fransa'dan Yüksel, tüm kralcılara. Muğla'dan Muzaffer. Engin Aksoy, Taner Oğuz ve Kezban Oğuz'a. Kastamonu Tosya'dan Faruk Çakmak. Mesela arkadaşların bütün Tosyalı hemşehrilerine. Ayrıca eşine ve çocuklarına. Samsun Ladik'ten Koray. Tüm kralcılara İsmet Reyhan'a. Gaziantep'ten İbrahim Özpineci. Zeki Müren'den bir şarkı demiş. Trabzon Sürmene'den Hüseyin. Trabzon Bahçecik Cezaevindeki Murat Azizoğlu ve arkadaşlarına. Bodrum'dan Zeynep. Kendisini armağan etmiş. Anamur'dan Nesrin. Tüm kralcılara. Tire'den Gözde eşi Mustafa, kızları Duru. Bugün doğum günü olan kızı Ecrin Alicek oğlu için. Güven Çınar Fransa'dan. Eşine Libas ve tüm sevdiklerine. Diyarbakır Pirinçlik Ali Bilici, Ferdi Baba'dan. Bizi bizden koparan sevdiğime diyor. Sedat Avdancı Safranbolu'dan.

Burhaniye'den, Balıkesir'den Neslihan Demir, Burhaniye Kapalı Cezaevindeki oğlu Murathan Demir'e. Esenler'den Şaban Cengiz Kurtoğlu'ndan tüm dinleyenlere. Fatsa'dan Murat, Bursa'dan Zübeyde, canım kocama ve oğlum Emir'e. İrem Su, canımdan çok sevdiğim eşim Emircan Toplayan'a, Kıvırcık Ali'den denmiş. Mustafa Almanya Augsburg'dan. Eşi Saadet ve çocukları Rümeysa, Esma, Nisa ve oğluna.

kulaklara demiş. Konya Bozkır'dan Ramazan Arslan. Mavi Bahçe ekibi Nusret Çimen, Mustafa Ertuğrul, Recep Bozkurt, Mustafa Korkmaz, Hüseyin Kaçar, Ercan Topkaya ve Seço. Tüm Afyonlulara. Kader. Kemer Cezen'deki Faruk Aydın'a. Orhan. Her akşam bir demlik çay içerek dinlediğimiz hatunum Zeynep'e diyor. Bilecik'ten Eyüp eşine, Denizli'den Tamer, Tamer Kaplan. Yalnızlık çeken herkese. Mardin Kızıltepe'den Mehmet Turan. İyi ki varsınız diyor, eyvallah.

gülüm odur gönlüm onda dedi rahmetli Hüseyin Altın. Sıradaki şarkı biricik eşim Semiha Durmaz'a demiş bir sevenimiz. Eyvallah. Erkan Yiğit Bursa'dan, iş arkadaşı Ali Eren'e. Viyana'dan Ertuğrul, eşimle dinliyoruz. Kızıma da armağan ediyorum demiş. Afyonkarahisar'dan Ali, eşi Gülcan'a. Dortmund'dan Ferdane Turhan. Oğlu Eyüp, kızı Meryem'e, eşi Muharrem'e. Sefaköy'den Mehmet Üçlük demiş. Bandırma'dan Timur. Bugün doğum günü olan oğlu Eray'a. Konya Bozkır'dan Hasan Demirbaş. Umudunu yitirip yeşertmeyi başaranlara.

aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah ne olur. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız.

İmzayı atarken evet desene. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı.

Osmaniye'den Hatime. Sizleri çok seviyorum. Yeni katıldım aranıza diyor. Hollanda Utrecht'ten Fatih Işık.

Bursa'dan Erkan Yiğit, Nilüfer Belediyesi çalışanlarına demiş. Kayseri'den Kenan ve Avni abilerime denmiş. Eyvallah. Uşak'tan Mahmut, eşimle dinliyoruz. Eşim Funda ama.

Her akşam olduğu gibi diyor, bu akşam da keyifli dinliyoruz demiş Sakarya'dan Zeki Küllüoğlu. Eyvallah. Sakarya'dan Nezahat. Canım komşularım ve dostlarım, Melek abla ve Gülbahar için Cengiz Kurtoğlu'ndan denmiş. Neden, bu dertler neden? Şu an görevde olan emniyet çalışanlarına Gökhan ve Can'a denmiş. Antalya'dan Öztürk ve Tuğçe.

Dede'n Yakup, Mete ve Şenay'a denmiş. Gel kalbimi aç gör. Tebriz'den Habib, Ferdi Baba'dan diyor. Bursa'dan Gökhan, anne oğul balkonda dinliyoruz diyor. Saliha Melek, Balıkesir'de. Semra, Nevin, Büşra ve Rabia'ya çok selam denmiş. Eda Nur, Ramazan, Kaptan Oğuzhan, bir de yolda olan herkese denmiş Gülay Kocaoğlu.

Artık son dakika değerlendirmelerimiz bunlar. Az bir zamanımız kaldı. Gaziantep'ten Hakan, servisteyiz, eve gidiyoruz. Kaptanımız Metin abiye denmiş. Mersin Çamlıyayla'dan Ahmet Özdemir, ailesine, eşine, oğluna, tüm güvenlik görevlisine. Fatih'ten Metin, Müslüm Baba'dan tüm sevdiklerine. Yasin Dikilitaş. Leyla Barut Tabak bir şey şarkısını istemiş. Eyvallah. Manavgat'tan Gökhan Karyağdı arkadaşlarla dinliyoruz.

0: ve geldik beraberliğimizin de sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Edep haya imandandır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, vatan sevgisi imandandır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.